0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğa, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şencan Radyo Televizya Stansiyası Salı Şutin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şencan'dı görsötöbüz.

0: Şinjang Radio Televiziya Stansiyası.
1: Şinjang Radio Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü gönül burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктар дугудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyattın çeki çok. Slow Shooting Jibek yolunun sırdık üçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkündü AI tamak kartasın dayınday. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bolola. Saat 20'dan 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз болот. Ден солук берисин уккач hareket kılıp dene takşaldırsanız болот. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşuңuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuңuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge болот.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş çiğnadı. Akbarat bölükleri ulandı gengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptüge mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayguç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl edirektuu malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jumgo Şenjan'dı körsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radio Televizya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandık engirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

hakkında malumat verip malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Solution 6.10 koşulgan nuskası canlılık jaratuu kengeşçiñiz bolot. AI çıkarma jazu jardamçısı bolup sizdin canlılık jaratuu oyuñuzdu zamatta kökönötöt. Jinalgan nomurdu tamak kartasını almaştırga bolot. Akça jana zeniñiz ünömdölöt. Saat 14'te Solution 6.10 koşulgan nuskası turmuşuñuzdun jardamçısı bolot. Solution soda şarçasında Şinjañdın özgöçö bilekterin kalagan wakıtta satıp alasız. Solution 6.10 koşulgan nuskası çarba jaratuu köprüñiz bolot. Saat 17'den 30 minut ötkende Solution 6.10 koşulgan nuskası madeniyat köprüsü bolot. Madeniyattın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkende AI tamak kartasın dayınday. Solution 6.10 koşulgan nuskası çüygün daam jardamçıñız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkende Solution 6.10 koşulgan nuskası üyrönü jardamçıñız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü daam teñşek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.10 koşulgan nuskası hareket kılıñızdaki jardamçıñız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsañız bolot. Solution 6.10 koşulgan nuskası turmuşuñuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuñuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: 30'dan aşuğun jaşıl çağa iş koşu kerkanası bardıqa gelip, jılına iş koşu qurbatı 150 min tonna aylanasında boldu. Şandong ülkesi Dongyeng şaharının Şinjan Jangshar odanına nişandu jardan beru kızmatı kol başılığı ordu. Kesip türü gurpasının kızmatkeri Bangbo Taumunday dedi. Bir turklaşkan kesip çelesin tüyündü uzartıp, jaŋı tipteki kesiplik dekandardı jana, ayıl çarva teknikleri belduu kadır işmerlerdi tarbiyalap jetiştirip, jurtçuluktu jumuştanıp kireşesin arttıruğa baştaybız.
1: Abdınım Rayınız'ın köptügün yerlerindeki kitap kanalar jalpılık madaniyatı eyli üsümünün qandı odarajasın sızılı üstürüp kitap oku meykindigin kıldaştırıp, özgüçü qıymıldardı jağalıq jaratıp alıp çıkıp çordondu kitap oku tuyunu bir tulqlaşkanın nursal men özdü madaniyat bağazasın jarattı. Hema bul jönündökü qabardıq asıstar. Bayalı, jaykı tatil mezgilinde Börtalı Mongol Abdınım Oblası kitap kanasına bargan okuçlarının ayağı üzülbödü. Kitap kana baldar oku çoğuluşu. Zattığımız madaniyat muraslar kolu önörütçülük. Jalpılık çırgalçılıkta tavıştap karo sabağı siyakta özgüçü kıymıldarda alıp çıkıp, baldardın kitap oku menen birge kol salıp iş yüzünde görsötüsünü mümkündük jarattı. Börtalı şardık 6-nçı baştağış mektep okuçusu. Yö Yüşuan mınday dedi. Sürettiği kitapları okuyup, kol önörünü jasap, boy oçuluktu tuyunup dağı jaz oçulukta engelini östürü turgan sabaktar okuyup abdan gömüldü boldum. Dörbülgün odandık kitapkana jakında Junhua klassikalık çağırmaların görküm oku jarışın ötkördü. Harlı töspürün baldarı baralına jetken kitap oku güyarmandarı jana kitap kumarı üy bülölör biri sahnada oyun nomorlarını görsötüp, klassikalık çağırmalarda okuyup kitabını arkulu Junhua madaniyatın tuyunuştu. Bayonqulu Mongol Abdınım Oblası kitapkana köp türdüüleşkün çögüü ıңгайындагы kitap okuu iş yüzündü kıymılın dayımdurlaştırıp kulaş jaydırıp, mönöt belgilep kitap okuudan ortok baarlanuu jıyının ötkörüp, baldara sahnaga çıkıp özünün kitap okuu tabılgaların bayandadı. Korla şaardık Tajriba Orto Mektebinin okuçusu Şü Kauran turuktuu söz aykaşı aŋgimelerini biriktirip, özünün kitap okuu taasiratını ortok toşup mınday dedi. Joe Kohn'un oğuz menen oro korgon aŋgimesini ugup tek kitep okup iş yüzündüü bolbosa çınıgı bilim üyürün albay turganın bildim. Mandan kiyin men dagı üyrөнгөн bilimlerimdi koldonup iş yüzünön ötkörüü barışında bışıp jetilem.
0: 8-nji aydın 27-nji gününün 30-nji gününe çeyin 2026-njy jyldyk mamlekettik sayroon voleybol çempiondyk jarışı Şinjan Hoşut ayaldaması Bagraş Gölü boyundaky Jinshatan Sayakat Esalu rayonunda öttü. Emi bul jönündöki kabardyga sızdar. Bul jolku jarışka büt mamlekettegi 13 ölkö Aptonom rayonu şahardan 46 ökül komanda çoğulup 200'den aşuun dene raketçi maşıktandyruuçu jarışka katıştı. Jarış maydanında dene raketçiler sekirip toptu torop çabulga ötüp kutkarıp köp maydan jandu Taymaş gezek menen maydanga çıktı. Jarışka katışkan dene raketçi Zulkar Şirali mınday dedi. Bul jaktın jabdoosu abası abdan jakşı, kumu abdan jumşak bolup dene raketçilerge abdan şay geldi. Bul jakta jarış oynop olup, keştese yildese adam abdan rakat sezlet eken. Jarış maydanında ar kaysı komandalar büt küçü menen çechüüçü jarışka kirüünü kolgo keltirüügö küçöp, çoğun top sayakatçılardı şaar turgundarı nak maydanga gelip jarış körüügö eliktirip, kıykırık süröön kötörülüp durdu. Habeylik sayakatçı Jaubo Şın mınday dedi. Men dene tarbiya jarıştarın bir kıyla jakşı görgöndüktön atağın ugup körgölü geldim. Jarış ayaktagandan kiyin biz oyno olup bardık. Bul lager abdan jakşı eken. Jarış maydan aylanasında teng arımda özgöçü ayıl çarba koşumça tüşümdörü, zattık emes madaniyat murastarı madaniyat jaratuuçul körgözmülüp satuu rayonu turguzulup, jarış maydanında önör körsötüü sezinüüsü menen jergilikti madaniyat sayakat baylığın tanıştıruunu biriktirip, jarış arkuluu kişiler agımын киргизүү, madaniyat sayakat керектөөсүн teng arımda көтөрүүнү işke aşırdı. Hoşut odandık partkomdun turuktuu mücösü, ügüt bölümünün başçısı Mali Hong mınday dedi. Jogoru dengeldeki mamlekettik jarıştı hoşuttan orun aldırdık. Bul önör körsötüü dene tarbiya sımbatın çağıldıruu yörüşü bol bele kalbay, hoşuttun madaniyat sayakat baylığın tanıştıruu dakı zarıl közönük boldu. Jarış arkuluu kişilerdi çoğultup, an sayın köp sayakatçılardı hoşuttu aralığı eliktirip, hoşuttun madaniyat sayakat kesibinin jogor sapatta önügüsünü demiyor bolobuz.
2: Şinjaŋ çınında sonun yeri.
1: Jongchu mamleket bayramdyk esе алууга дагы бир аз убакыт бар. Бирок бүт мамлекеттин жер жерлериндеги көптөгөн саякатчылар Шинжаңга келип саякаттоо сапарын алдын жоспорлонуп эбак баштады. Катыштуу өрүш сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө Шинжаң саякатын алдын буйруту мөлчөрү сызыл жогорулаган. Очорда бүт мамлекеттеги узун жолдуу саякат буйругу зыткан нишан жерлер ичинде башка орунда турган. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Тоңчоң саякаттоосу сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө 8-нчи айдын 27-нчи күнүнө чейин. Örüş, çoğun, çoğun.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası janlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının janlıktarını ugup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalından malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası janlık jaratu genişçiniz bulut. Ay çıkarma cazu jardamçısı bolup sizdin janlık jaratu oyunuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdölöt. Saat 14'te Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bulut. Sılu Şitin soda şarçasında Şinjandın özgöçö bileklerin kalagan vakıtta satıp alasız. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köpürünüz bulut. Saat 17'den 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyattın çeki jok. Sılu Şitin Jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkünde ay tamak kartasın dayınday. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürüyünü jardamçınız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü dağım tenşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp,

Şinjan Radio Televizya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Tın ötüsü minin astınkı üstünkü tiştin çayın olsuna tasır jetkirip, tiş uyası söğügün ulandu zakımdaydı. Anna zırt, tiştin bir gıyla küçük bolusu, tiş çirgenden payda bolgun tiş arasının genirüsünün, tiş çotkeli ösünün layıksız bolusundan kızılı ektin zakım dalusu dağı başka tiş arasının genirüsün payda gılattı. Tamak kaldığı daima tişke cavuşup kalsak antiyo gerek. Erişenler üçün alganda eğer tamak kaldığı daima tişke cavuşup kalsa mınday 3 tüyündü jakşişte öğe gerek. Birinci, tişti ilimi, önümdü çotkeli. Ertelüge çekirip tiş çotkeliden sırt tamaktan giyin taza suu menen oğuzdu çaykap, azık tülük kaldığı kalıudan, bakteriyi örçüp köböysünün saktanuu gerek. Tiş arasın tazalodo tiş cibi, tiş aralık çotu kese, tiş çayko jabdığı siyaktı özgöçü jabdılar diştetiyo gerek. Tiş cibi tiş arası kalptu kişilerden paydalanızın alayıktu gelet. Tiş arası ötögen bolsa tiş aralık çotu kesin iştetiyo gerek. İkinci, jaman adattarda zaytu. Tiş çukuğuş siyaktı ötkür zatlar menen tiş çukuğunu mümkündüktün barınca azaytıp kızılı ekti zakımda odun saktanuu gerek. Ötö katu, ötö joğun tiş çotkesin iştetpe. Oşonu menen birge tişti tuğrasından çotkeleden saktanuu. Tiş menen katu nerselerde tişte ögödag bolboyt. Albaysak tiş menen piba aç bastık gerek. Üçüncü, tişti mönöt boyunca tazalatıp turu. Ar jarım jıldan bir jılga çeyin bir ret tiş juudurup ooz göngdöy ooruların ayrıkça önökö tiştübü sırtkı kabat ooruların dilgiri tekşertüü jana darıo эмдетүү керек. Эгер тамак калдыгы тишке жабышып өтө оор болсо, дароо доктурканага барып текшерилип, оору себебин аныктоо. Абалга карай ылайыктуу бир жаңсыл кылуу керек. Адистер мындай деди. Тиш кем болуудан же тубаса тиш кем болуп, дароо тиш салдыра албодон тиш арасы кеңейсе анын үстүнө тиш кыйшайып өсүү, uzarı suyak tabalılar görülse oğuz kemtigin düzötü kalbına geltirip birleştirip emdetüüsün iştetü gerek. Tişine kurt düşkün nokaslar aldı menen oğurgan tişti emdetip, smolunanı tolturu je çapto, jamo. Tacısın kalbına geltir arkulu tiştin bıçını menen fonksiyasın kalbına geltirü gerek. Eğer tiş güvesindeki oğur özgörsün öce, tamır uç aylanasındaki oğur özgörsüne katıştı bolsa tamır tütügün emdegenden giyin, avalga karay tiş tacısın kalbına geltirü gerek. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө тамак жегенде кайра-кайра тиш аралыгына кирип калса, чукуп таштап жүрө берүү керекпи деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берибиз дулантабыз.

Doğu daireler arasında bayhuc olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Hurmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.